Sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,

Mutluluk denilen tek kelimeye bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim kendime.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne istiyorsa...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Serdar Ortaç, Asrın Hatası'yla başladık. 1999 yılından Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Şarkıcının Aşk Perest albümündeyiz. Yıl 1996, Aşk Yok Olmaktır. Şimdi bizimle, hoş geldiniz.

Aşkı Nuri Engin'in 1992 yılında yayınlanan Hesafer albümünden Olmadı Gittiği çaldım sizlere. Erdal Çelik, Cana Cansın albümündeyiz ve şarkımızsa İstemem Şimdi.

Kerim Tekin, Kara Gözlüm 1995 yılında yayınladı. Bu albümden hala keyifle çalıyoruz bazı şarkıları. Cici Babam, belki klibinde hatırlayanlar vardır bu şarkının. Retro'ya Nazan Öncel'le devam edeceğiz. 1994 yılındayız. Dillere düşeceğiz seninle

Yaşar'ın ilk albümü Divane 1996 yılında yayınlandı. Akdeniz akustik ağırlıklı bu albümde çok sevdiğim şarkılar var. Gel Benimle de bunlardan bir tanesi ve Sibel Alaş'ta devam ediyoruz. Şarkımızla Meşgulüm.

0: kapat. Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

Mustafa Sandal'ın 90'lı yıllardaki en özel şarkılarından bir tanesi, Gidenlerden Retro'da dinlediğimiz şarkıydı. Çelik'le devam edeceğiz. Benimle kal, şimdi bizim.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Petrol Bakanı Basim Muhammed Üdeyir ile bir araya geldi. Görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek dedi. Otomobil İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünya 9.'suyuz. Avrupa'da 1.'yiz. Otobüs üretiminde dünyada 4.'yüz. Avrupa'da 1. sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da 5. dünyada 13. büyük otomobil üssü konumundayız diye konuştu. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan 2 kişinin ise soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevvalkurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 10 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 348 milyar 235 milyon 458 bin TL bedelli toplam 483 proje bulunurken, tamamlanan ve devam eden 314 proje için 2026 yılı harcaması toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin TL oldu. Mersin, yarattığı milli hasıla itibariyle ilk 10 il arasında yer alıyor. Mersin'de son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde planlı plansız kesintiler nedeniyle hem evlerde hem de iş yerlerinde mağduriyet yaşanırken, çok sayıda kişi yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle aşı kararlılığı eğitimi düzenlendi. Aşı karşıtlığı ile mücadelede bilimsel yaklaşımlar, risk iletişimi, sahada karşılaşılan güçlükler ve vaka örnekleri üzerinden etkili iletişim uygulamaları ele alındı. Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin arttırılması yönünde mesajlar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunarak turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nın girişi ücretsiz oldu. Tarsus Belediyesi'nin mağara girişinde aldığı ücret Sayıştay'a takılınca konu yargıya taşındı. Bu süreçte mağara girişinde ücret alınmaması için karar alındı. Türkiye Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18.2 artışla 694,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ekseninde şekillenen Çukurova Havzası'nın yalnızca tek tek şehirlerin kalkınma gündemi üzerinden ele alınamayacağını belirterek, bölgenin ortak geleceğini esas alan stratejik bir bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza 7 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana gelmişti. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü Emre Bozdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Üniversitesi Atıcılık takımı bronz ve gümüş madalya kazandı.
0: Hava durumu.
3: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
5: yerleşin.
4: Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz Sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Günlerden cuma geldi yine o sevilen cuma. Takvimler Temmuz'un 10'unu göstermekte ve bu güzel cuma gününde her zaman olduğu gibi birlikteyiz yine Gül Güne Gülle'de. Hoş

0: Uykudan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
7: En iyi müzik, en iyi program.
13: Radyo.

Bugün Gülgün'e Gül'le de size batıl inançları anlatayım istedim. Biliyorsunuz batıl inançlar ve batıl inançların sebep olduğu alışkanlıklar insanlarımız arasında oldukça yaygın. Özellikle de bizim milletimiz arasında oldukça yaygın. Batıl inançlara yönelik tutum geliştirenlerin büyük çoğunluğu da biliyorsunuz kadınlar tarafından oluşturuluyor. Şimdi bu tür inançlar gelişmiş ya da gelişmemiş ülke olması fark etmeksizin aslında pek çok toplumda kendine yer edinmiş. Hani sadece ülkemize has gibi de düşünmeyin ben böyle söyledim diye. İşte dört yapraklı yoncanın şans getireceğine inanmak, ne bileyim tahtaya vurmak, evde şemsiye açmak, işte 13 sayısının uğursuz olduğuna inanmak, haftanın bazı günlerini uğurlu, bazılarını uğursuz saymak. Siz de biliyorsunuzdur muhtemelen falcılık ya da daha birçok çeşit batıl inanç hayatımızın çok içinde. Bugün dediğim gibi size programda bu batıl inançlardan bahsedeceğim ve bu inanışların ana nedeni ve belli bir mantıklı açıklaması olup olmadığını da elbette anlatacağım. Tabii batıl inançların insanlar üzerindeki etkilerinden de bahsederiz zamanımız yeterse. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim. Birlikteyiz hemen sonrasında. Sana...

Bir Güne Gül'le de bugün batıl inançları konuşuyoruz. Şimdi batıl inançlar mantıksal temeli olmayan inançlar bütünü biliyorsunuz. Sözlükler bize bunu söylüyor. Dilimize Arapçadan geçmiş hurafe kelimesi akıl ve gerçekliğe aykırı olan söz anlamına geliyor. Şimdi hurafeler akıl, mantık ya da bilime uymadığı gibi çoğu zaman din adına ileri sürülüp dine de uymayan inançlar biliyorsunuz. Paranormal olarak kabul edilen olaylarsa böyle psikolojik bir durumu ifade eden hurafeler. Bu kelime sözlükte aklın ve hani bir tür irrasyonel fantazinin ötesindeki inanç olarak tanımlanmış. Şöyle söyleyeyim. Kişinin ayna kırıldığında kendini Allah'a karşı suçlu hissedip tövbe etmesi mesela. Bunu en güzel örneklerden bir tanesi. Günümüzde birçok toplumda insanların totemler taşıdıkları veya işte kaldırım taşlarındaki o aralıklara basmadan yürümeye çalıştıkları büyük bir gerçek değil mi? Hatta şarkılara bile konu olmuş. Aslında batıl inançlar kültürel olduğu kadar insanların deneme ve yanılmalarla bir şeylere anlam yüklemesini de içeriyor biraz. Batıl inançlara ya da paranormal olaylara inanmanın çeşitli nedenleri var. Konuşacağız az sonra.

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Batıl inançlar demiştik hatırlıyorsanız. Şimdi paranormal olayları da eklemiştim. Çünkü bunlara inanmanın çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi aslına bakarsanız çaresizlik. Biraz üzücü gelecek belki ama tedavisi olmayan hastalığa yakalanmış insanların hani son bir umut olarak batıl inançlara yönelmesi tarihin aslında her döneminde var olan bir durum. İnsanlar tarih boyunca böyle somutlaştırma eğiliminde olmuşlar. Somutlaştırma ilk çocukluk evresinde çevremizi anlamlandırmak için başvurduğumuz bir yöntemdir. Bilmiyorsanız bunu da açıklayayım. Bu yöntem batıl inançlar arasında işte atnalı, nazar boncuğu gibi nesnelere de uygulanmış. Bu nesnelere gerçekliği olmayan kutsallıklar yüklenmiş mesela. Aslında batıl inançların en büyük nedeni biliyorsunuz ki cehalet. Şimdi kızanlar olacaktır muhtemelen ama mantıklı bir temele oturtulmayan her şey biraz cahilliktir. Sözümün arkasında dimdik ayaktayım. Şimdi bilimsel olarak açıklanması noktasında hakkında yeterli bilgi olmayan pek çok olay batıl inançlarla açıklanmaya çalışılmış. Bu tarih boyunca hep böyle olmuş. Hurafelerin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de aslına bakacak olursanız bu. Ayrıca yanlış neden sonuç ilişkisi de bunda etkili olmuş. Mesela hani başına kötü bir olay gelen bir kişi düşünün. Bu olayı o sırada oradan geçen siyah kediye bağlamış. Bu yanlış bir değerlendirme. Sonrasında siyah kedilere olan olmuş. Bir de şey vardı mesela, aman çok gülmeyelim başımıza bir şey gelir. Neşeli olmaktan insanın başına gerçekten ne gelebilir ki? Buna ne sakınca olabilir? Asıl somurtmaktan, depresyondan, ruhsal bozukluklardan korkmak lazım. Her gün uzmanlar sonuçta yeni bir açıklama yapıyorlar değil mi? Gülmenin yararları üzerine. Adamın biri binlerce yıl önce gülmekten korktu diye biz de korkmayalım. Bu hiç mantıklı değil.

keyifli şarkılar, eğlenceli konular Gül Güne Gül'le de bugün de. Şimdi batıl inançları konuşuyorduk hatırlayacak olursanız. Aslında onları bir bütün olarak ele aldığımızda duygusal ve davranışsal kavramların karışımı olarak da görebiliriz. Şimdi duygusal durumun oluşturduğu mesela sevinç, korku, heyecan, merak gibi durum değişikliklerini ifade ediyor. Ayrıca davranışsal olarak oluşturulan ritüeller biliyorsunuz. İnsanoğlu hayatı boyunca hep bir arayış ve merak içinde olmuş çünkü. Yaşamı boyunca karşısına çıkan tüm sıkıntıları ve sorunları aşmak, işte ne bileyim rahatsızlıklarına bir çözüm bulmak, insanoğlunu farklı çözüm yollarına götürmüş hep. İşte bu sebeple de batıl inançlar insanların artık çaresiz kaldığı noktada başvurduğu bir sığınak haline gelmiş. Az önce de söylemiştim zaten, kültürlerde ve inançlarda bu şekilde yerini almış. Şimdi batıl inançların kökeninde İlk ortaya çıktığı dönemin işte sosyal, kültürel, ekonomik, hatta coğrafi, bilimsel, eğitim olanakları ve düzeylerine ilişkin şartların rol oynadığını söylüyor uzmanlar. Bu açıdan ortaya çıkışından hani günümüze gelişimine bakarken söz konusu batıl inanca konu olan ritüelin yaşandığı toplumun gelişim süreci ve dönemsel şartlarının da aslında iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü bu dediğim gibi insana o toplum hakkında acayip büyük bilgiler veriyor. Gelelim Anadolu'daki batıl inanışlara, ama gelmeden önce şarkılar aksın gitsin zamanla birlikte. Ne dersin?

0: günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Petrol Bakanı Basim Muhammed Üdeyir'le bir araya geldi. Görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek dedi. Otomobil İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünya 9.suyuz. Avrupa'da 1.yiz. Otobüs üretiminde dünyada 4.yüz. Avrupa'da 1. sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da 5. dünyada 13. büyük otomobil üssü konumundayız diye konuştu. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan 2 kişinin ise soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzidekim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
13: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
14: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
15: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
14: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkıları dinletiyorum bugün de size ve yanında batıl inançlardan da bahsediyoruz. Şimdi Anadolu'da yaygın olan bazı batıl inançlardan bahsedeyim size. Mesela ayakkabı çıkarıldı diyelim, ters döndü. Ayakkabı sahibinin tez zamanda öleceği düşünülür. Böyle bir inanış vardır. Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak koyulur mesela. Başsağlığına gelen kişinin ayakkabıları ters çevirilmez. Öldürülen yılan mesela suya atılınca suda kaybolursa yağmur yağar, sel olur der eskiler. Bir kişinin mesela önüne tavşan çıkması uğursuzluktur ki ne kadar masum bir hayvan. Tavşandan insana nasıl bir zarar gelebilir değil mi? Ateşe tükürmek, işte tırnak kesmek, su dökmek hep uğursuzluktur. Mesela ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir der eskiler. Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur diyenler var. Anadolu'nun çok çeşitli böyle harmanıyla birlikte bu batıl inanışlar da o kadar çeşitlenmiş ki size hangi birini anlatsam bilemiyorum. Yaptığımız araştırmanın sonucunda birbirinden ilginç batıl inançlarla karşı karşıya kaldım. Hatta hiçbirini duymamışım bazılarını, öyle söyleyeyim size. Mesela değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısının öldüğüne dair bir inanış var. Duymuş muydunuz? Ben bu araştırmayı yaparken öğrendim. Mesela bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır diye düşünmüş eski insanlar. Kapının önünde oturan kişinin iftiraya uğrayacağına inanmışlar. Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmezmiş ve dışarıdan misafir alınmazmış. Yine bir erkek iki kadının arasından geçerse sözü geçmez demiş eskiler. Ayrıca özellikle kırsalda kalan bazı bölgelerde batıl inanışlar hayatın bir parçası haline de gelmiş. Mesela yeni doğan ve 40. gününe ulaşamayan çocuklara cinlerin musallat olabileceğine ve çocukların söz konusu varlığın etkisinde kalabileceğine inanıldığı için bu devrede çocuk son derece titiz büyütülmüş. Odada yalnız bırakılmamış mesela, işte çok yakınlarından başkasına gösterilmemiş vesaire vesaire. Bununla beraber Anadolu'da yaygınlaşmış bazı batıl inançlar, işte bıçakla ekmek kesilmemesi, aksi takdirde evin bereketinin kaçacağına inanılması, köpek havaya bakarak havlarsa kan döküleceğine inanılması, ne bileyim külün üstüne su dökülmemesi var, kapı eşiğine oturulmaması gibi daha pek çok da örnek verebilirim size. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün batıl inançları konuşuyoruz. Şimdi hep kendi lokasyonumuzdan bahsettik. Peki Amerika ve Avrupa'da da batıl inanç var mı dediğinizde duyar gibi oldum. Bir Amerikan web sitesi Ranker.com 18 bin kişinin batıl inançları hakkında veri toplamış. Ve ankete katılanların çoğunun söyledikleri şey kendilerine lanet edilmesini istemedikleri için tahtaya vurdukları sonucu ortaya çıkmış. Çoğu batıl inanç da olduğu gibi tahtaya vurmanın kökeni de tahmine dayalı aslında. Geçmişte paganlar ruhların ağaçlarda yaşadığına inandıkları için tahtaya vurma inancı ortaya çıkmış. Amerika'da yaygın olan başka bir batıl inanç ayna kırmanın kötü şans getirdiği. Çoğu uzman eski zamanlarda aynanın ona bakan kişinin ruhunu içinde tuttuğuna inanıldığı konusunda hemfikir mesela. İşte bu sebeple onu kıran kişinin kendi ruhunu da kırdığına inanmış insanlar demek ki etrafındakiler. Anlatacağım bunu size ama iki güzel şarkı sonrasında.

Ayna kırılmasının uğursuzluk getirdiği inancı tam olarak nereden geliyor dersiniz? Muhtemelen vardır söyleyecekleriniz, bir fikriniz. Belki biliyor da olabilirsiniz elbette ama bilmeyenler için anlatmak isterim. Şimdi bir aynayı kırdığınızda içgüdüsel olarak kötü bir şey olacağını belki de hissediyor olabilirsiniz. Bu tepkiyi veren tek kişi siz değilsiniz. Bunu söyleyerek başlamak isterim. Ayna kırılmasının kötü şans getirdiğine dair inanış yüzyıllardır süregelen bir efsane. Ancak bu batıl inancın kökeni basit bir şanssızlıktan çok daha derin geçmişe dayanıyor. Ve antik medeniyetlerin ruh, kader ve kehanet anlayışına kadar uzanıyor. Gelin tarihine bir bakalım diyorum. Aynalar bulunmadan önce bile insanlar yansımalarına karşı oldukça temkinli davranmışlar. Mesela antik Yunan'a götüreyim sizi. Suyun içindeki yansımayı uğursuz bir işaret olarak görmüş. Hatta Narkissos efsanesini biliyorsunuzdur. Suya bakarak kendine aşık olan bir adamın trajik sonunu anlatır. Ancak asıl batıl inançlar antik Roma ile başlıyor. Romalılar parlatılmış metal aynalar kullanıyorlar ve bunlar oldukça değerli. Bir aynayı kırmak sadece pahalı bir hatayla sonuçlanmıyor. Aynı zamanda ruhunuza zarar verdiğiniz anlamına da geliyor. Antik Romalılar hayatın 7 yıllık döngüler halinde ilerlediğine inanan bir toplum. Bir aynanın ruhu yansıttığını düşündüklerinden onu kırmak ruhunuzu da parçalayarak işte kötü talihi tetikliyor belki. Ama 7 yıl sonra ruhun kendini yenileyebileceğine inanıldığı için kötü şans da ancak o zaman sona eriyor. Bir diğer ilginç teori ise hizmetçilerle alakalı. Eski dönemlerde ayna oldukça pahalı bir eşya biliyorsunuz ve kırılması büyük bir maliyet yaratıyor, az önce söylemiştim zaten. Eğer bir hizmetçi aynayı kırarsa bu zararı karşılamak için tam 7 yıl boyunca çalışması gerekiyor. Batıl inançlara göre aynalar ruhumuzu da yansıtıyor. İşte bu yüzden bir aynanın kırılması ruhunuzu da kırmak anlamına geliyor. O yüzden ayna kırılırsa ruhunuz zarar görebilir belki ve sizi kötü olaylar bekleyebilir. Hatta bazı mistik inanışlara göre aynayı kıran kişinin yakın çevresinde ölüm ya da büyük bir felaket yaşanabilir diye düşünülmüş. Ama en korkutucu inanışlardan biri şu: ruhunuz kırılan aynanın içinde sıkışıp kalabilir. Ve hapsolmuş bir enerji yaratabilir. Peki diyelim bir aynayı yanlışlıkla kırdınız. Batıl inançlara göre bu uğursuzluktan korunmanın bir yolu yok mu gerçekten? Ayna parçalarını saklamak kötü şansın süresini uzatabiliyor o dönemde. O yüzden camları bir bez veya kağıtla sararak çöpe atmak gerekiyormuş. Bazı kültürlerde ise aynanın parçalarını dolunay ışığında gömmek kötü şansı ortadan kaldırır denmiş. Eğer mümkünse tabii kırılan aynanın parçalarını toz haline getirip yok etmek kötü ruhların sizi takip etmesini engelliyor ve sol omuzunuzun üzerinden bir tutam tuz atmak kötü ruhları kör ederek size zarar vermelerini engelliyor. Bu omuzdan tuz atma ritüeli aklınıza bir yerden gelmiştir diye düşünüyorum. Artık nedenini biliyorsunuz. Yine de tabii uygulayıp uygulamamak size kalmış aynalar kırıldığında. Ben inanıyorum arkadaş diyorsanız size bahsettiğim adımları uygulayabiliyorsunuz. Ama hepsi safsatadan ibaret en nihayetinde. Aslında aynalar sadece kırılan bir cam parçası değil, birçok kültürde ruh, kader ve kehanetlerle bağlantılı mistik bir obje olarak kabul ediliyor diyelim. Anonsu sonlandıralım, şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz.

0: köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: mı?
1: Batıl inanışlarınız varsa bugün program tam size göre. İntroyu eba etmeden devam ediyorum anlatmaya. Sesini yükseltin lütfen. Şimdi bir tür karga olan saksağan, Britanya adalarının her yerinde önemli bir kuş. İrlanda'da mesela saksağana ayrı bir önem atfedilmiş. Görülen saksağan sayısına göre çeşitli inanışlar geliştirmiş insanlar. Bir inanışa göre bir tane saksağan görmek üzüntüye, iki tane görmekse neşeye işaret ediyor. Yine bir İrlanda batıl inancında evin kapısı açılırsa, sadece bir saksağan görülürse bu yine o kişinin yakında öleceği anlamına gelmiş. Büyük saçmalık dediğinizi duyar gibiyim ben de demiştim duyduğumda. Batıl inançların zaman içinde devam etmesinin en temel nedeni aslında kültürlerle ve inançlarla bir bütün haline gelmiş olması da diyebilirim size. Bu konuya meraklıysanız ve biraz araştırma yapmak isterseniz göreceksiniz ki batıl inançların değerini birçok literatürde bulmak mümkün. Din, ideoloji, hatta iktisadi ve politik literatürlerde bile bu inançlara rastlayabilirsiniz. Ayrıca insanların böyle kötü durumlarda batıl inançlara yönelme eğilimlerinin daha fazla olduğunu programın en başında söylemiştim size hatırlayacak olursanız. Sözün özü, batıl inançlar farklı ortamlarda değişebiliyor ve bu değişiklikler olumlu veya olumsuz sonuçlanabiliyor. Diyelim, yine harika şarkılarla devam edelim. Göz göz.

Sürem azaldı ama anlatacağım çok şey var. O yüzden biraz daha devam edelim. Hadi bakalım. Batıl inançların kökeni hakkında konuşuyorduk. Eski paganist inançlarda aramak gerekiyor aslında bu kökeni. Bu çağlardan kalma batıl inanç dediğimiz alışkanlıklar devam etmiş. Oysa bir zamanlar bunları anlamlı kılan inançlar çoktan unutulup gitmiş. Bazıları çok eski tarihlerden gelen boş inançlara ilişkin. Yalnızca bazı varsayımlarda bulunabiliriz. İşte günümüzde ayın dünyanın bir uydusu olduğunu biliyoruz. Oysa bundan binlerce yıl önce yaşamış bir insan ayın bir tanrıça olduğunu zannediyor. İşte insanlara zenginlik ve uğur getirdiğine inanıyor. Günümüzde yeni ay çıktığında sevdiği kişinin yüzüne bakmak ya da işte altına el sürmek türünden davranışlar o dönemlerden kalmış olabilir. At nalının mesela uğurlu sayılmasının nedenlerinden biri belki de eski Avrupa topluluklarından Keltlerin atın kutsallığına inanmalarıdır. Eski çağlarda topraktan çıkarılan demir cevherinden demir eşya üretme sanatının büyücülük olduğuna inanılması da bu inancı doğurmuş olabilir. Yine hapşıran bir kişiye çok yaşa denmesinin hapşırma sırasında ruhların geçici olarak bedenden ayrıldığına ilişkin eski inançlardan doğmuş olduğu da düşünülebiliyor. Hapşıran kişiyi bu sözlerle sevindirmek belki de ruhun esenlikle

süremiz aldı demiştim. Şöyle bir toparlamak isterim. Bugün size batıl inançları anlatıyorum. 13 rakamının uğursuz olduğu batıl inancından da biraz bahsedeyim. 13 Ekim 1307 Cuma günü tapınak şövalyelerinin tutuklanması ve işkence edilerek öldürülmesine dayandığı sanılıyor. Bu batıl inanç hala öylesine güçlü ki bazı insanlar 13 kişiyi aynı masada oturtmaktan kaçınır mesela. Bazı ünlü otellerde 13 rakamı taşıyan oda ve kat yoktur. Hele Japonya'da durum çok daha vahim. Şimdi biliyorsunuz bizim milletimizde de aslında halk arasında boş inançlara günümüzde de rastlandığından bahsetmiştim. Mesela şimdi yine aklıma gelenler var. Rastlanılan kişinin toplumsal durumu ve halk arasındaki itibarına göre işlerinin rast gidip gitmeyeceği konusunda yorumlar yapılır. İşte esnaf o gün işlerin iyi gitmesi için siftah parasını yere atar ya da yüzüne sürer. İşte birine kesici alet verilirken düşmanlığa yol açmasın diye üzerine tükürülür. Akşam tırnaklar kesilmez. İyi değildir denir. Ay tutulması ve güneş tutulması hep insanları korkutur. Batıl inançların çoğu çok eskilere dayanmakla birlikte yenileri de var. Mesela aynı kibritle ard arda 3 sigara yakmanın uğursuzluk getireceğine inanmışlar. En iyisi hiç sigara yakmayın. Sigara sağlığa zararlı sonuçta değil mi? Bu inancın 1999-1902 yılları arasında İngilizlerin Güney Afrika'da yaşayan Afrikanerlerle yaptığı Güney Afrika Savaşı'ndan kaynaklandığı söyleniyor. Söylentiye göre bu topluluğa mensup ustanın nişancılar 3 İngiliz askerinin tek bir kibritle sigaralarını yakmaları sırasında yerlerini saptamış ve yanık kibriti elinde tutan askeri öldürmüş. Bu yeni bir batıl inanç ama böyle doğmuş.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 10 Temmuz Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 348 milyar 235 milyon 458 bin TL bedelli toplam 483 proje bulunurken tamamlanan ve devam eden 314 proje için 2026 yılı harcaması toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin TL oldu. Mersin yarattığı milli hasıla itibariyle ilk 10 il arasında yer alıyor. Mersin'de son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde planlı plansız kesintiler nedeniyle hem evlerde hem de iş yerlerinde mağduriyet yaşanırken çok sayıda kişi yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle aşı kararlılığı eğitimi düzenlendi. Aşı karşıtlığı ile mücadelede bilimsel yaklaşımlar, risk iletişimi, sahada karşılaşılan güçlükler ve vaka örnekleri üzerinden etkili iletişim uygulamaları ele alındı. Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması yönünde mesajlar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunarak turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nın girişi ücretsiz oldu. Tarsus Belediyesi'nin mağara girişinde aldığı ücret Sayıştay'a takılınca konu yargıya taşındı. Bu süreçte mağara girişinde ücret alınmaması için karar alındı. Türkiye Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18.2 artışla 694,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ekseninde şekillenen Çukurova Havzası'nın yalnızca tek tek şehirlerin kalkınma gündemi üzerinden ele alınamayacağını belirterek, bölgenin ortak geleceğine esas alan stratejik bir bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza 7 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana gelmişti. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü Emre Bozdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Üniversitesi Atıcılık takımı bronz ve gümüş madalya kazandı.
2: Hava durumu.
1: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla.
2: Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GM

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

bitti. Hem de kocaman bir haftayı geride bıraktık. Hafta başında yine en güzel şarkılar var programda. Yine güzel konular, keyifli konular var. Beklerim sizi burada. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Ve tabii bizden ayrılın.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gül Güne Gülle.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrik, du, telefon 0555 671 1199 0555 671 1199. Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400

0: Lezzetli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Her zaman her yer.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuza hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz dedi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde ettikleri milyarlarca liralık kara parayı, kripto varlık hesapları ve sahte faturalarla aklamaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı. Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği açıklandı. Spor. Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesile.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Hey.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
12: İyisini ister, iyi finans.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
16: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.

0: Bugün 10 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 348 milyar 235 milyon 458 bin TL bedelli toplam 483 proje bulunurken tamamlanan ve devam eden 314 proje için 2026 yılı harcaması toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin TL oldu. Mersin yarattığı milli hasıla itibariyle ilk 10 il arasında yer alıyor. Mersin'de son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde planlı plansız kesintiler nedeniyle hem evlerde hem de iş yerlerinde mağduriyet yaşanırken çok sayıda kişi yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle aşı kararlılığı eğitimi düzenlendi. Aşı karşıtlığı ile mücadelede bilimsel yaklaşımlar, risk iletişimi, sahada karşılaşılan güçlükler ve vaka örnekleri üzerinden etkili iletişim uygulamaları ele alındı. Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması yönünde mesajlar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunarak turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nın girişi ücretsiz oldu. Tarsus Belediyesi'nin mağara girişinde aldığı ücret Sayıştay'a takılınca konu yargıya taşındı. Bu süreçte mağara girişinde ücret alınmaması için karar alındı. Türkiye Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18.2 artışla 694,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ekseninde şekillenen Çukurova Havzası'nın yalnızca tek tek şehirlerin kalkınma gündemi üzerinden ele alınamayacağını belirterek, bölgenin ortak geleceğini esas alan stratejik bir bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza 7 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana gelmişti. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü Emre Bozdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Üniversitesi Atıcılık takımı bronz ve gümüş madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesil.
1: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, Yeni Adliye Binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
19: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
20: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
25: Radyo.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve...
3: Spor yapma veya farklı becerilerini geliştirme konusunda destekliyorsunuz.
4: Çocuklarına karşı sabırlı, uyu ve tutar mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega'ya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşecek.

0: Yaşan şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Her zaman, her yerde.

sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sad,

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenle aranan firari toplam 54 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış 8 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasını yaptı. İzmir'de sağanak sırasında İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İSSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Heyet sanıkların kusur durumlarının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Kamuoyunda yeni doğan çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Spor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevvalkurt altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: En iyiler, en çok dinlenenler.
3: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi.
1: Kaliteyi ucuz satmada lider olan Çetinkaya.
0: Marmara Birlik 100 gram zeytin 70.90. Yeşil Kozan

0: 384-4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 10 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 348 milyar 235 milyon 458 bin TL bedelli toplam 483 proje bulunurken tamamlanan ve devam eden 314 proje için 2026 yılı harcaması toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin TL oldu. Mersin yarattığı milli hasıla itibariyle ilk 10 il arasında yer alıyor. Mersin'de son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde planlı plansız kesintiler nedeniyle hem evlerde hem de iş yerlerinde mağduriyet yaşanırken çok sayıda kişi yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle aşı kararlılığı eğitimi düzenlendi. Aşı karşıtlığı ile mücadelede bilimsel yaklaşımlar, risk iletişimi, sahada karşılaşılan güçlükler ve vaka örnekleri üzerinden etkili iletişim uygulamaları ele alındı. Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin arttırılması yönünde mesajlar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunarak turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nın girişi ücretsiz oldu. Tarsus Belediyesi'nin mağara girişinde aldığı ücret Sayıştay'a takılınca konu yargıya taşındı. Bu süreçte mağara girişinde ücret alınmaması için karar alındı. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18.2 artışla 694,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ekseninde şekillenen Çukurova Havzası'nın yalnızca tek tek şehirlerin kalkınma gündemi üzerinden ele alınamayacağını belirterek, bölgenin ortak geleceğine esas alan stratejik bir bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza 7 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana gelmişti. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü Emre Bozdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Üniversitesi Atıcılık takımı bronz ve gümüş madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
6: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum oturum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programı Serdar Ortaç Astra'nın hatasıyla başladık. 1999 yılından Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Şarkıcının Aşk Perest albümündeyiz. Yıl 1996, aşk yok olmaktır şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Aşkı Nuri Engin'in 1992 yılında yayınlanan Hesaper albümünden Olmadı Gitti'yi çaldım sizlere. Erdal Çelik, Cana Cansın albümündeyiz ve şarkımızsa İstemem Şimdi.

Kerim Tekin, Kara Gözlüm, 1995 yılında yayınladı. Bu albümden hala keyifle çalıyoruz bazı şarkıları. Cici Babam, belki klibinde hatırlayanlar vardır bu şarkının. Retro'ya Nazan Öncel'le devam edeceğiz. 1994 yılındayız. Dillere düşeceğiz seninle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları

0: olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Yaşar'ın ilk albümü Divane 1996 yılında yayınlandı. Akdeniz akustik ağırlıklı bu albümde çok sevdiğimiz şarkılar var. Gel Benimle de bunlardan

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Spor. Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Radyo Ülkü 24.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kitleyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega'ya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.'si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman her yer.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bugün 10 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 348 milyar 235 milyon 458 bin TL bedelli toplam 483 proje bulunurken tamamlanan ve devam eden 314 proje için 2026 yılı harcaması toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin TL oldu. Mersin yarattığı milli hasıla itibariyle ilk 10 il arasında yer alıyor. Mersin'de son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde planlı plansız kesintiler nedeniyle hem evlerde hem de iş yerlerinde mağduriyet yaşanırken çok sayıda kişi yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle aşı kararlılığı eğitimi düzenlendi. Aşı karşıtlığı ile mücadelede bilimsel yaklaşımlar, risk iletişimi, sahada karşılaşılan güçlükler ve vaka örnekleri üzerinden etkili iletişim uygulamaları ele alındı. Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması yönünde mesajlar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunarak turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nın girişi ücretsiz oldu. Tarsus Belediyesi'nin mağara girişinde aldığı ücret Sayıştay'a takılınca konu yargıya taşındı. Bu süreçte mağara girişinde ücret alınmaması için karar alındı. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18.2 artışla 694,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ekseninde şekillenen Çukurova Havzası'nın yalnızca tek tek şehirlerin kalkınma gündemi üzerinden ele alınamayacağını belirterek, bölgenin ortak geleceğini esas alan stratejik bir bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza 7 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana gelmişti. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü Emre Bozdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Üniversitesi Atıcılık takımı bronz ve gümüş madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo Ülkü.
18: Son 2, 3, 4.

Herkese merhabalar. Günlerden cuma geldi yine o sevilen cuma. Takvimler Temmuz'un 10'unu göstermekte ve bu güzel cuma gününde her zaman olduğu gibi birlikteyiz yine Gül Güne Gül'le de. Hoş

Bugün Gülgün'e Gül'le de size batıl inançları anlatayım istedim. Biliyorsunuz batıl inançlar ve batıl inançların sebep olduğu alışkanlıklar insanlarımız arasında oldukça yaygın. Özellikle de bizim milletimiz arasında oldukça yaygın. Batıl inançlara yönelik tutum geliştirenlerin büyük çoğunluğu da biliyorsunuz kadınlar tarafından oluşturuluyor. Şimdi bu tür inançlar gelişmiş ya da gelişmemiş ülke olması fark etmeksizin aslında pek çok toplumda kendine yer edinmiş. Hani sadece ülkemize has gibi de düşünmeyin ben böyle söyledim diye. İşte dört yapraklı yoncanın şans getireceğine inanmak, ne bileyim tahtaya vurmak, evde şemsiye açmak, işte 13 sayısının uğursuz olduğuna inanmak, haftanın bazı günlerini uğurlu, bazılarını uğursuz saymak. Siz de biliyorsunuzdur muhtemelen falcılık ya da daha birçok çeşit batıl inanç hayatımızın çok içinde. Bugün dediğim gibi size programda bu batıl inançlardan bahsedeceğim ve bu inanışların ana nedeni ve belli bir mantıklı açıklaması olup olmadığını da elbette anlatacağım. Tabii batıl inançların insanlar üzerindeki etkilerinden de bahsederiz zamanımız yeterse. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim. Birlikteyiz hemen sonrasında.

Günegül'le de bugün batıl inançları konuşuyoruz. Şimdi batıl inançlar mantıksal temeli olmayan inançlar bütünü biliyorsunuz. Sözlükler bize bunu söylüyor. Dilimize Arapçadan geçmiş hurafe kelimesi akıl ve gerçekliğe aykırı olan söz anlamına geliyor. Şimdi hurafeler akıl, mantık ya da bilime uymadığı gibi çoğu zaman din adına ileri sürülüp dine de uymayan inançlar biliyorsunuz. Paranormal olarak kabul edilen olaylarsa böyle psikolojik bir durumu ifade eden hurafeler. Bu kelime sözlükte aklın ve hani bir tür irrasyonel fantazinin ötesindeki inanç olarak tanımlanmış. Şöyle söyleyeyim. Kişinin ayna kırıldığında kendini Allah'a karşı suçlu hissedip tövbe etmesi mesela. Bunu en güzel örneklerden bir tanesi. Günümüzde birçok toplumda insanların totemler taşıdıkları veya işte kaldırım taşlarındaki o aralıklara basmadan yürümeye çalıştıkları büyük bir gerçek değil mi? Hatta şarkılara bile konu olmuş. Aslında batıl inançlar kültürel olduğu kadar insanların deneme ve yanılmalarla bir şeylere anlam yüklemesini de içeriyor biraz. Batıl inançlara ya da paranormal olaylara inanmanın çeşitli nedenleri var. Konuşacağız az sonra.

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz, batıl inançlar demiştik hatırlıyorsanız. Şimdi paranormal olayları da eklemiştim. Çünkü bunlara inanmanın çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi aslına bakarsanız çaresizlik. Biraz üzücü gelecek belki ama tedavisi olmayan hastalığa yakalanmış insanların hani son bir umut olarak batıl inançlara yönelmesi tarihin aslında her döneminde var olan bir durum. İnsanlar tarih boyunca böyle somutlaştırma eğiliminde olmuşlar. Somutlaştırma ilk çocukluk evresinde çevremizi anlamlandırmak için başvurduğumuz bir yöntemdir. Bilmiyorsanız bunu da açıklayayım. Bu yöntem batıl inançlar arasında işte at nalı, nazar boncuğu gibi nesnelere de uygulanmış. Bu nesnelere gerçekliği olmayan kutsallıklar yüklenmiş mesela. Aslında batıl inançların en büyük nedeni biliyorsunuz ki cehalet. Şimdi kızanlar olacaktır muhtemelen ama mantıklı bir temele oturtulmayan her şey biraz cahilliktir. Sözümün arkasında dimdik ayaktayım. Şimdi bilimsel olarak açıklanması noktasında hakkında yeterli bilgi olmayan pek çok olay batıl inançlarla açıklanmaya çalışılmış. Bu tarih boyunca hep böyle olmuş. Hurafelerin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de aslına bakacak olursanız bu. Ayrıca yanlış neden sonuç ilişkisi de bunda etkili olmuş. Mesela hani başına kötü bir olay gelen bir kişi düşünün. Bu olayı o sırada oradan geçen siyah kediye bağlamış. Bu yanlış bir değerlendirme. Sonrasında siyah kedilere olan olmuş. Bir de şey vardı mesela, aman çok gülmeyelim başımıza bir şey gelir. Neşeli olmaktan insanın başına gerçekten ne gelebilir ki? Buna ne sakınca olabilir? Asıl somurtmaktan, depresyondan, ruhsal bozukluklardan korkmak lazım. Her gün uzmanlar sonuçta yeni bir açıklama yapıyorlar değil mi? Gülmenin yararları üzerine. Adamın biri binlerce yıl önce gülmekten korktu diye biz de korkmayalım. Bu hiç mantıklı değil.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve

0: Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En iyi müzik, en iyi program.

keyifli şarkılar, eğlenceli konular Gül Güne Gül'le de bugün de. Şimdi batıl inançları konuşuyorduk hatırlayacak olursanız. Aslında onları bir bütün olarak ele aldığımızda duygusal ve davranışsal kavramların karışımı olarak da görebiliriz. Şimdi duygusal durumun oluşturduğu mesela sevinç, korku, heyecan, merak gibi durum değişikliklerini ifade ediyor. Ayrıca davranışsal olarak oluşturulan ritüeller biliyorsunuz. İnsanoğlu hayatı boyunca hep bir arayış ve merak içinde olmuş çünkü. Yaşamı boyunca karşısına çıkan tüm sıkıntıları ve sorunları aşmak, işte ne bileyim rahatsızlıklarına bir çözüm bulmak, insanoğlunu farklı çözüm yollarına götürmüş hep. İşte bu sebeple de batıl inançlar insanların artık çaresiz kaldığı noktada başvurduğu bir sığınak haline gelmiş. Az önce de söylemiştim zaten, kültürlerde ve inançlarda bu şekilde yerini almış. Şimdi batıl inançların kökeninde İlk ortaya çıktığı dönemin işte sosyal, kültürel, ekonomik, hatta coğrafi, bilimsel, eğitim olanakları ve düzeylerine ilişkin şartların rol oynadığını söylüyor uzmanlar. Bu açıdan ortaya çıkışından hani günümüze gelişimine bakarken söz konusu batıl inanca konu olan ritüelin yaşandığı toplumun gelişim süreci ve dönemsel şartlarının da aslında iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü bu dediğim gibi insana o toplum hakkında acayip büyük bilgiler veriyor. Gelelim Anadolu'daki batıl inanışlara, ama gelmeden önce şarkılar aksın gitsin zamanla birlikte. Ne dersin?

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkıları dinletiyorum bugün de size ve yanında batıl inançlardan da bahsediyoruz. Şimdi Anadolu'da yaygın olan bazı batıl inançlardan bahsedeyim size. Mesela ayakkabı çıkarıldı diyelim, ters döndü. Ayakkabı sahibinin tez zamanda öleceği düşünülür. Böyle bir inanış vardır. Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak koyulur mesela. Başsağlığına gelen kişinin ayakkabıları ters çevirilmez. Öldürülen yılan mesela suya atılınca suda kaybolursa yağmur yağar, sel olur der eskiler. Bir kişinin mesela önüne tavşan çıkması uğursuzluktur ki ne kadar masum bir hayvan. Tavşandan insana nasıl bir zarar gelebilir değil mi? Ateşe tükürmek, işte tırnak kesmek, su dökmek hep uğursuzluktur. Mesela ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir der eskiler. Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur diyenler var. Anadolu'nun çok çeşitli böyle harmanıyla birlikte bu batıl inanışlar da o kadar çeşitlenmiş ki size hangi birini anlatsam bilemiyorum. Yaptığımız araştırmanın sonucunda birbirinden ilginç batıl inançlarla karşı karşıya kaldım. Hatta hiçbirini duymamışım bazılarını, öyle söyleyeyim size. Mesela değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısının öldüğüne dair bir inanış var. Duymuş muydunuz? Ben bu araştırmayı yaparken öğrendim. Mesela bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır diye düşünmüş eski insanlar. Kapının önünde oturan kişinin iftiraya uğrayacağına inanmışlar. Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmezmiş ve dışarıdan misafir alınmazmış. Yine bir erkek iki kadının arasından geçerse sözü geçmez demiş eskiler. Ayrıca özellikle kırsalda kalan bazı bölgelerde batıl inanışlar hayatın bir parçası haline de gelmiş. Mesela yeni doğan ve 40. gününe ulaşamayan çocuklara cinlerin musallat olabileceğine ve çocukların söz konusu varlığın etkisinde kalabileceğine inanıldığı için bu devrede çocuk son derece titiz büyütülmüş. Odada yalnız bırakılmamış mesela, işte çok yakınlarından başkasına gösterilmemiş vesaire vesaire. Bununla beraber Anadolu'da yaygınlaşmış bazı batıl inançlar, işte bıçakla ekmek kesilmemesi, aksi takdirde evin bereketinin kaçacağına inanılması, köpek havaya bakarak havlarsa kan döküleceğine inanılması, ne bileyim külün üstüne su dökülmemesi var, kapı eşiğine oturulmaması gibi daha pek çok da örnek verebilirim size. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün batıl inançları konuşuyoruz. Şimdi hep kendi lokasyonumuzdan bahsettik. Peki Amerika ve Avrupa'da da batıl inanç var mı dediğinizde duyar gibi oldum. Bir Amerikan web sitesi Ranker.com 18 bin kişinin batıl inançları hakkında veri toplamış. Ve ankete katılanların çoğunun söyledikleri şey kendilerine lanet edilmesini istemedikleri için tahtaya vurdukları sonucu ortaya çıkmış. Çoğu batıl inanç da olduğu gibi tahtaya vurmanın kökeni de tahmine dayalı aslında. Geçmişte paganlar ruhların ağaçlarda yaşadığına inandıkları için tahtaya vurma inancı ortaya çıkmış. Amerika'da yaygın olan başka bir batıl inanç ayna kırmanın kötü şans getirdiği. Çoğu uzman eski zamanlarda aynanın ona bakan kişinin ruhunu içinde tuttuğuna inanıldığı konusunda hemfikir mesela. İşte bu sebeple onu kıran kişinin kendi ruhunu da kırdığına inanmış insanlar demek ki etrafındakiler. Anlatacağım bunu size ama iki güzel şarkı sonrasında.

0: Gülgünle, Gülgüne Gülgün.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
3: Spor.
2: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Her zaman, her yerde.

Ayna kırılmasının uğursuzluk getirdiği inancı tam olarak nereden geliyor dersiniz? Muhtemelen vardır söyleyecekleriniz, bir fikriniz. Belki biliyor da olabilirsiniz elbette ama bilmeyenler için anlatmak isterim. Şimdi bir aynayı kırdığınızda içgüdüsel olarak kötü bir şey olacağını belki de hissediyor olabilirsiniz. Bu tepkiyi veren tek kişi siz değilsiniz. Bunu söyleyerek başlamak isterim. Ayna kırılmasının kötü şans getirdiğine dair inanış yüzyıllardır süregelen bir efsane. Ancak bu batıl inancın kökeni basit bir şanssızlıktan çok daha derin geçmişe dayanıyor. Ve antik medeniyetlerin ruh, kader ve kehanet anlayışına kadar uzanıyor. Gelin tarihine bir bakalım diyorum. Aynalar bulunmadan önce bile insanlar yansımalarına karşı oldukça temkinli davranmışlar. Mesela antik Yunan'a götüreyim sizi. Suyun içindeki yansımayı uğursuz bir işaret olarak görmüş. Hatta Narkissos efsanesini biliyorsunuzdur. Suya bakarak kendine aşık olan bir adamın trajik sonunu anlatır. Ancak asıl batıl inançlar antik Roma ile başlıyor. Romalılar parlatılmış metal aynalar kullanıyorlar ve bunlar oldukça değerli. Bir aynayı kırmak sadece pahalı bir hatayla sonuçlanmıyor. Aynı zamanda ruhunuza zarar verdiğiniz anlamına da geliyor. Antik Romalılar hayatın 7 yıllık döngüler halinde ilerlediğine inanan bir toplum. Bir aynanın ruhu yansıttığını düşündüklerinden onu kırmak ruhunuzu da parçalayarak işte kötü talihi tetikliyor belki. Ama 7 yıl sonra ruhun kendini yenileyebileceğine inanıldığı için kötü şans da ancak o zaman sona eriyor. Bir diğer ilginç teori ise hizmetçilerle alakalı. Eski dönemlerde ayna oldukça pahalı bir eşya biliyorsunuz ve kırılması büyük bir maliyet yaratıyor, az önce söylemiştim zaten. Eğer bir hizmetçi aynayı kırarsa bu zararı karşılamak için tam 7 yıl boyunca çalışması gerekiyor. Batıl inançlara göre aynalar ruhumuzu da yansıtıyor. İşte bu yüzden bir aynanın kırılması ruhunuzu da kırmak anlamına geliyor. O yüzden ayna kırılırsa ruhunuz zarar görebilir belki ve sizi kötü olaylar bekleyebilir. Hatta bazı mistik inanışlara göre aynayı kıran kişinin yakın çevresinde ölüm ya da büyük bir felaket yaşanabilir diye düşünülmüş. Ama en korkutucu inanışlardan biri şu: ruhunuz kırılan aynanın içinde sıkışıp kalabilir. Ve hapsolmuş bir enerji yaratabilir. Peki diyelim bir aynayı yanlışlıkla kırdınız. Batıl inançlara göre bu uğursuzluktan korunmanın bir yolu yok mu gerçekten? Ayna parçalarını saklamak kötü şansın süresini uzatabiliyor o dönemde. O yüzden camları bir bez veya kağıtla sararak çöpe atmak gerekiyormuş. Bazı kültürlerde ise aynanın parçalarını dolunay ışığında gömmek kötü şansı ortadan kaldırır denmiş. Eğer mümkünse tabii kırılan aynanın parçalarını toz haline getirip yok etmek kötü ruhların sizi takip etmesini engelliyor ve sol omuzunuzun üzerinden bir tutam tuz atmak kötü ruhları kör ederek size zarar vermelerini engelliyor. Bu omuzdan tuz atma ritüeli aklınıza bir yerden gelmiştir diye düşünüyorum. Artık nedenini biliyorsunuz. Yine de tabii uygulayıp uygulamamak size kalmış aynalar kırıldığında. Ben inanıyorum arkadaş diyorsanız size bahsettiğim adımları uygulayabiliyorsunuz. Ama hepsi safsatadan ibaret en nihayetinde. Aslında aynalar sadece kırılan bir cam parçası değil, birçok kültürde ruh, kader ve kehanetlerle bağlantılı mistik bir obje olarak kabul ediliyor diyelim. Anonsu sonlandıralım, şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Altın inanışlarınız varsa bugün program tam size göre. İntroyu eba etmeden devam ediyorum anlatmaya. Sesini yükseltin lütfen. Şimdi bir tür karga olan saksağın Britanya adalarının her yerinde önemli bir kuş. İrlanda'da mesela saksağına ayrı bir önem atfedilmiş. Görülen saksağın sayısına göre çeşitli inanışlar geliştirmiş insanlar. Bir inanışa göre bir tane saksağın görmek üzüntüye, iki tane görmekse neşeye işaret ediyor. Yine bir İrlanda batıl inancında evin kapısı açılırsa sadece bir saksağın görülürse bu yine o kişinin yakında öleceği anlamına gelmiş. Büyük saçmalık dediğinizi duyar gibiyim ben de demiştim duyduğumda. Batıl inançların zaman içinde devam etmesinin en temel nedeni aslında kültürlerle ve inançlarla bir bütün haline gelmiş olması da diyebilirim size. Bu konuya meraklıysanız ve biraz araştırma yapmak isterseniz göreceksiniz ki batıl inançların değerini birçok literatürde bulmak mümkün. Din, ideoloji, hatta iktisadi ve politik literatürlerde bile bu inançlara rastlayabilirsiniz. Ayrıca insanların böyle kötü durumlarda batıl inançlara yönelme eğilimlerinin daha fazla olduğunu programın en başında söylemiştim size hatırlayacak olursanız. Sözün özü, batıl inançlar farklı ortamlarda değişebiliyor ve bu değişiklikler olumlu veya olumsuz sonuçlanabiliyor. Diyelim, yine harika şarkılarla devam edelim. Göz göz.

Sürem azaldı ama anlatacağım çok şey var. O yüzden biraz daha devam edelim. Hadi bakalım. Batıl inançların kökeni hakkında konuşuyorduk. Eski paganist inançlarda aramak gerekiyor aslında bu kökeni. Bu çağlardan kalma batıl inanç dediğimiz alışkanlıklar devam etmiş. Oysa bir zamanlar bunları anlamlı kılan inançlar çoktan unutulup gitmiş. Bazıları çok eski tarihlerden gelen boş inançlara ilişkin. Yani yalnızca bazı varsayımlarda bulunabiliriz. İşte günümüzde ayın dünyanın bir uydusu olduğunu biliyoruz. Oysa bundan binlerce yıl önce yaşamış bir insan ayın bir tanrıça olduğunu zannediyor. İşte insanlara zenginlik ve uğur getirdiğine inanıyor. Günümüzde yeni ay çıktığında sevdiği kişinin yüzüne bakmak ya da işte altına el sürmek türünden davranışlar o dönemlerden kalmış olabilir. At nalının mesela uğurlu sayılmasının nedenlerinden biri belki de eski Avrupa topluluklarından Keltlerin atın kutsallığına inanmalarıdır. Eski çağlarda topraktan çıkarılan demir cevherinden demir eşya üretme sanatının büyücülük olduğuna inanılması da bu inancı doğurmuş olabilir. Yine hapşıran bir kişiye çok yaşa denmesinin hapşırma sırasında ruhların geçici olarak bedenden ayrıldığına ilişkin eski inançlardan doğmuş olduğu da düşünülebiliyor. Hapşıran kişiyi bu sözlerle sevindirmek belki de ruhun esenlikle geri dönmesine yardımcı olma amacı taşıyordu.

Süremi azaldı demiştim. Şöyle bir toparlamak isterim. Bugün size batıl inançları anlatıyorum. 13 rakamının uğursuz olduğu batıl inancından da biraz bahsedeyim. 13 Ekim 1307 Cuma günü tapınak şövalyelerinin tutuklanması ve işkence edilerek öldürülmesine dayandığı sanılıyor. Bu batıl inanç hala öylesine güçlü ki bazı insanlar 13 kişiyi aynı masada oturtmaktan kaçınır mesela. Bazı ünlü otellerde 13 rakamı taşıyan oda ve kat yoktur. Hele Japonya'da durum çok daha vahim. Şimdi biliyorsunuz bizim milletimizde de aslında halk arasında boş inançlara günümüzde de rastlandığından bahsetmiştim. Mesela şimdi yine aklıma gelenler var. Rastlanılan kişinin toplumsal durumu ve halk arasındaki itibarına göre işlerinin rast gidip gitmeyeceği konusunda yorumlar yapılır. İşte esnaf o gün işlerin iyi gitmesi için siftah parasını yere atar ya da yüzüne sürer. İşte birine kesici alet verilirken düşmanlığa yol açmasın diye üzerine tükürülür. Akşam tırnaklar kesilmez. İyi değildir denir. Ay tutulması ve güneş tutulması hep insanları korkutur. Batıl inançların çoğu çok eskilere dayanmakla birlikte yenileri de var. Mesela aynı kibritle ard arda 3 sigara yakmanın uğursuzluk getireceğine inanmışlar. En iyisi hiç sigara yakmayın. Sigara sağlığa zararlı sonuçta değil mi? Bu inancın 1999-1902 yılları arasında İngilizlerin Güney Afrika'da yaşayan Afrikanerlerle yaptığı Güney Afrika Savaşı'ndan kaynaklandığı söyleniyor. Söylentiye göre bu topluluğa mensup usta nişancılar 3 İngiliz askerinin tek bir kibritle sigaralarını yakmaları sırasında yerlerini saptamış ve yanık kibriti elinde tutan askeri öldürmüş. Bu yeni bir batıl inanç ama böyle doğmuş.

0: ve Gül'le Gülgün.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
3: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.

bitti. Hem de kocaman bir haftayı geride bıraktık. Hafta başında yine en güzel şarkılar var programda. Yine güzel konular, keyifli konular var. Beklerim sizi burada. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Ve tabii bizden ayrılın.

0: da açık olsun. Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
3: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Radyo Ülkü 24 saat

Bektiğimizde goncaydılar ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

0: getirdin beni be gönül. Bu yaşa, bu cana dayanır mı bu İstanbul be gönül? Dayanır mı be gönül? Dayanır.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Kaç kadeh kırıldı,

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

önce ölümü, sonra sensizliği düşündüm. Bir yumru tıkandı, düğümlendi boğazıma, ağlayamadım. Ölüm mü yoksa sensizlik mi korkunçtu, ayırt edemedim ikisini. Farkı yoktu birbirlerinden. Ölüm sensizlikse, sensizlik de bir ölümdü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Son 2, 3, 4.

sırtımdan vuranlar. Bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken hele sen. Kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana. Yeşiller verdim maviler, gençliğim, gözyaşlarım. Bari sen vurmasın. Ah yüreğimi, yüreğimi bir çırpıda, bir çırpıda yerine bir et. Bir kadeh.

0: halini unutmayacağım. Unutmayacağım.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

benden sadece sana gelsin be güzelim. Bu feryada, sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya bu aşka, inanır sever misin bilmem ama sen